0: 식이네. 와.
1: 이야.
2: Zarbamı kırıp durup ağır bizden niye tutan geri gözüküyor.